0: Radyonun sesi açık kaldı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Anlamadım hiç.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36, Bursa 35, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.
2: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: masal gibi başladı bir yaz gününde.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
0: Ufak ufak.
1: Herkese günaydınlar. Bir şey diyeceğim, inanacak mısınız bilmiyorum ama.
0: Sizlerin söz vermişti ah şimdi.
1: 6 dakika önce falan girdim stüdyoya.
0: Buraya gelmen lazım.
1: Her sabahki saatimde çıkmama rağmen. 6'ya 20 kala çıktım yola yine her sabahki gibi, fakat size benim haber olarak da duyurduğum Gazi Osman Paşa Viyadüğü'nün üzerinde bir yol çalışması olacaktı ve 21 gün sürecekti. Bunu size söyleyeli 1,5 ay oldu. Hala daha devam ediyor aynı çalışma, fakat bir de üzerine kaza eklenince inanılmaz bir trafik. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla yine yetişmiş olduk Allah'a çok şükür. Geç kalmadık ama benim elim ayağım birbirine girdi. Şarkıları dizmeye çalışıyorum. Hala daha bitiremedim. Son saati yapacağım vesaire ama en azından size karşı mahcup olmamış oldum. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. O güzergahı kullanan kim varsa Allah sabır versin. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü gerçekten bir süre sonra artık trafik değil, yani o çileye dönüşüyor, çileye. Gerçekten çilek değil, çile, çile, çile. Bir kere kardeşimle yolda giderken trafikten bahsederken dedim şu çileye bak ya, dedim nerede diyor çilek. Ben Bahçeşehir'den geliyorum. O istikameti kullanmak zorundayım. Henüz uçak alamadım daha.
0: Özledim sesini duymam.
1: Ama gerçekten de inanılmaz bir sıkıntı yaratmaya başladı artık. Şu çalışma ne zaman bitecekse, yani yetkililere de seslendiğim zaman ben daha duyan yetkili de görmedim ama sormak lazım. Abi ne oldu bizim yol işi ya? Ona bakıyoruz ya. Her gerçekten çok uzadı ve artık çileye dönüşmeye başladı. Gerçekten çok sıkıntılı.
0: Bir ömür.
1: Hadi biz geç kalırsın bir şey olmaz. Hani başka bir efendime söyleyeyim. Eğlenecek oyalanacak bir şey bulursan arabada gelirken de, ben Allah korusun ambulans falan geçtiği zaman içim o kadar parçalanıyor ki. Bir de biz hala fermuar sistemini öğrenemedik, yol vermeyi öğrenemedik. Ambulansı selektör yapan gördüm ben ya. Sistem yapılacaktı. Yani bunu magazin programlarından duymadık. Yetkililerin ağzından duyduk. Kamera takılacaktı ambulansların hepsinin arkasına. Dolayısıyla ambulansın arkasındaki seyir süresi 30 saniyeyi geçen araçlara ceza kesilecekti. Ne oldu o iş ya? O da mı? Bu da mı gol değil hakim bey? Yani işte efendime söyleyeyim, çok ağır yaptırımlar uygulanacaktı ambulansa, yol vermeyenlere hatta hapis cezasına kadar. O değil de sabah sabah aklıma Epstein adası ne oldu ya, konuşan neden yok. Arkadaşlar farkında mısınız, yani dünyada gündem, Türkiye'de de böyle, o kadar hızlı değişiyor ki. Bak unutuldu bak, her Allah'ın günü Epstein, Epstein, Epstein, Epstein, Epstein, Epstein. Dur şu uğursuzun adını fazla söylemeyeyim de başıma bir iş gelmesin. Ne oldu hakikaten? Kapandı mı? Adayı mı sattılar? Ne oldu? Gerçi ada satılmış, onu duydum da. Böyle bir şey oldu, bir şey oldu. Gitti, bak bitti. Trump gitmişti 13 kere. Elon Musk gitmişti. Öyle diyorlardı yani. Ne oldu? Konu kapandı. Açamaz mıyız bir daha o konuyu? Bir daha gündeme getiremez miyiz? Çok ağır iddialar, ithamlar CIA'ya açıklayacaktı. Gizli belgelerdeki işte bazı üstü karalanan yazıları şeffaflaştırıp vatandaşla paylaşacaklardı. Yok mu? Öyle oluyor bizim memlekette de, gündemdeki konuları düşün, kaç gün sonra ne oluyor yani, ne olmuş da kime ne olmuş deyip kapatıyorlar konuyu. Daha doğrusu biz kapatıyoruz, biz unutuyoruz yani, biz buna çok meyilliyiz. Severiz yeni gündemi. Tabi siyasilerde gündeme yön vermeyi siyaset gereği çok çok iyi bildikleri için, konu ne olursa olsun bir laf var ya, 3 gün sonra unutulur. Gerçekten öyle oluyor. Kimler buradalar efendim? Kimler kulak misafiri? Şöyle bir soralım mı? Evlerinde olanlar biri, iş yerlerinde olanlar ikiye, trafikte olanlar üçe basabilirler mi? Bakalım kimler buradalarmış, hoş gelmişler, sefa gelmişler, günaydınlar efendim. Biraz uzun konuştum girişte, o da biraz böyle 3-4 dakika geç kaldım, onu örtbas etmek içindi. Sizi oyaladım, gündemi değiştirdim yani, geç kaldın demeyin diye. Aklınızı karıştırmak için bak hemen ortaya Epstein attım. Aynı taktik. Ben de böyle davranıyorum bundan sonra yani. Konuları çok hızlı değiştirdiğin zaman tamam, odak noktası dağılıyor. Evlerinde olanlar bire, iş yerlerinde olanlar ikiye, trafikte olanlar üçe bassınlar lütfen. Bekliyorum.

0: Üçcüler yine tabii ki yoğunlukta, hele benim dediğim güzergahtan geçiyorsanız vay babam vay. Günaydın kalbi güzel insan, günaydın efendim, size de günaydınlar. Günaydın Emre demiş. Kardeş deyince de ne oldu, bizim 200 papel aklıma geliyor demiş. Evet ya, Eda'ya verdi mi borcunu? Vereceğim arkadaşlar. Allah bana, ben onu söyledim yani, beni sıkıştırıyorsunuz ama beni, bak olmaz böyle. Dinleyiciler mi, tefeciler mi beni? Bir de gizli şeylerden, böyle yurt dışı numaralarından mesaj atın isterseniz.
1: Borcunu öde.
0: Yoksa Ayda sizle anlaşma mı yaptı, bunun kafasının etini yiyin diye sabahları? Öyle bir anlaşma varsa bilelim. Olur mu olur, insan alacağı için. Evet, haftanın son iş gününde, cuma sabahında, hayırlı cumalar herkese bu arada. Cuma sabahında tekrar buluşmak nasip oldu. Güzel bir sabah daha beraber efendim savuşturacağız. Beraber atlatacağız. Kafamızın içinde dönen o derdi, kederi, sinir, stresi bir kenara atacağız. Bol bol sohbet, muhabbet edeceğiz. Şey gibi olmadı mı? Kah güleceğiz, kah eğleneceğiz. Yeri gelecek, hüzünleneceğiz. Hayır, hayır. İstemiyoruz, hüzünle falan işimiz yok. Aman aman aman aman aman. Şimdi taşınmak için can atıyorum. Bulunduğum binadan da yönetiminden de asla memnun değilim. Sürekli onlara mesaj atıyorum, binadaki aksaklıkları, böyle emekli albaylar gibi. Siteye kafayı takarlar ya, sitenin bütün düzeninden sorumlularmış gibi. Ben de taktım kafaya bunları, yani gerçekten düzgün iş yapmıyorlar. 1,5 senedir bana şey diyorlar hep, asansörler değişecek, asansörler değişecek. 2-3 gündür de asansörler kapalı, değişecek diye bekliyoruz böyle hani. Sinan Çetin'in ev film gibi bir diye bir şey vardı, TV programı vardı da, Gül Pembe çalardı. Karşıdan o beklediği hasret duydu, kişi geldi mi falan. Asansörlerin de kapılarını kapatmışlar, içeride yapıyorlar çalışmaları. Biz de hasretle bekliyoruz, kapılar mı açıldı, asansörün sadece düğmeleri değişmiş. Acaba...
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Reklamlar geliyorum. Reklam.

0: Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

Evet. Yani şimdi hani bir rutinimiz var ya, yani mesela kahvaltı edeceğimiz zaman genelde sabahları aperatif çay, simit mesela, değil mi? Ya da simit ayran maksimum yani. Şey hep özenmişimdir. Mesela sandviçin yanında kahve mesela. Ya da ne bileyim işte Fransızlar yaparlar ya, oraya gidenlerin ilk verdiği pozdur. Kruvasanı batırmak kahvenin içine, o da nasıl bir şeyse. Hem medeniyet diyorlar, hem biz elimizi menemene sokunca laf ederler. Hem kendileri nal kadar kruvasanı kahveye sokuyorlar. Anam babam sütlü kahvesini biliyorum da diğerlerinin kültür olarak bize yerleşmesi birazcık daha zaman alacak bence. Neden diyeceksin? Bir maça fırtınası geçti. Geçti gitti, daha adını duyan var mı? Bak ne gördüm, ne içtim, ne tadını biliyorum. Maça aşağı, maça yukarı, maça, maça, maça, maça. Var mı aranızda içen, tadını bilen, neye benziyor yani? Hiç bilmiyorum. İşin garip tarafı, hiç merak da etmedim. Ya şöyle oldu. Dünyada bu hep...

0: satış stratejisi olarak yani bizim ülkemizde de bir yer hatırlıyor musun? Altın çilek. Altın çilek aşağı, altın çilek yukarı. Altın çilek aşağı, altın çilek yukarı. Bir ara Afrikan mango. Tabi canım. Afrikan mango. Tabi 200 TL'ye bir kutu alıyorsun, 50 kilo veriyorsun. İtiraf edeyim, ben bile aldım Afrikan mango. Maça'nın çayı, çayının tadı mı kınaya benziyormuş? Maça bir bitki mi bu arada? Berbat. Unicorn Frappuccino çıktı şimdi de. Evet, sosyal medyada gördüm. Allah cezasını vermesin onun bu. Morumsu böyle leylak lila rengi gibi saçma sapan. Peki tadı berbatsa niye bu kadar herkes maça içmeden, kendimi maça olmadan? Arkadaşlar beni her gün Moka'ya çağırıyor. Bak Moka hadi biraz hani biraz oturmaya başladı gibi. Ama maçayı bu millet kabul etmedi. Vicdanlara sesleniyorum. Niye maçaya böyle davrandınız arkadaşlar?
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Onlardan şaşmam. Ben biraz deneyimciyimdir. Yani ben biraz meraklıyım. Merak ederim ama yani bazı şeyleri de etmem. Tadına bakabilirsin de yani Türkiye'ye yeni girmiş, dünya pazarında yeni pazarlanmaya başlamış bir şey de onsuz olamayanlara çok gülüyorum ben. Maça. E ne oldu şimdi? Bir de kime sorsam tadı iğrenç, kına diyor da kim içiyor o zaman bu kadar? Biri toplu alım mı yaptı, ne yaptı anlamadım. Demek ki tuttu yani daha çok. Bir de farkında mısınız bilmiyorum.

Kore, Güney Kore gençleri çok etkiliyor arkadaşlar. Onlarda çıkan bir şey, bu da o taraftan geldi biliyorum. Çok etkiliyor gençleri. Yani mesela işte bu labubular, kapibaralar, bilmem neler. Çocukların özenmesi ve ailelerine yaptıkları baskıyla. Şimdi Unicorn Frappuccino diye bir şey çıkmış. O da Kore'nin bir icadı. Ya animelerle, ya dizilerle, ya dansçı çocuklarla. Tuhaf tuhaf bir ara vardı ya. Yani o tuttuğu zaman öyle tutuyor. Başka türlü imkanı yok. Yani şimdi benim... Ben babamı maça çayı içerken görsem gülme tutar. Bardakları karıştırdı. Dedim bunu nereden çıkardı bunu? Ya da düşünsene yani. Ben almışım Unicorn Frappuccino içiyorum. Dur şimdi öyle demeyeyim. Reklam meklam gelir sonra... Tükürdüğümüzü yalamayalım durup dururken. Hayatta yapmam dedi, öğlenden sonra story attı. Hayırlı cumalar efendim, hayırlı cumalar. Kahveyle kahvaltı yapmak güzel, evet yani. Çok bunu yapan çok fazla insan var. Hatta simitle kahve meçlemesi falan böyle. Ama ne bileyim, benim damak tadıma da çok uymadığı için ben genelde işte çay simit, çay ayran, çay poğaça. Mesela yeşil çay, menemen, peynir. Üçlemesini düşünsene mesela. Halbuki o da çay, o da çay. Yani hiç aralarında bir fark yok. Lezzet farkı biraz olabilir. Hepsi birbirine uyabilir de. Bilimsel olarak bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kahve ile çayın arasında kafein miktarı açısından çok az bir fark var. Yani bir bardak çayla bir bardak kahvenin arasında çok az bir kafein farkı var. Dolayısıyla çay değil de bu şey var. Kahve içmeden ayılamıyorum ya. Sabah kahvemi içmeden... O alışkanlık birazcık yani, yoksa aralarındaki kafein miktarının birazcık daha ayıltmasıyla falan çok bir alakası yok. Buyur, etli nohutla kahve. Mide fesatını geçirebilmek için tadı iğrenç demişler. Nimete iğrenç demeyin. Maça nimet mi oluyor? Maça da nimet oluyor değil mi?

0: Ya şimdi neyin içinde ne olduğu belli değil diyoruz ya, bu devirde dışarıdan yemek yerken çok dikkatli olmak lazım. Bildiğimiz yerden yemek lazım. Bir sürü zehirlenme vakaları, bir sürü neler geldi insanların başına. Şimdi bizim çocukluğumuzda da benim okuduğum okulun önünde mavi renkli muhallebi yiyorduk mesela. Gıda boyası vesaire. O zamanlar seyyar satıcılar biliyorsunuz şimdikinin 1000 katıydı, 2000 katıydı. O Eminönü'nde yürüyecek yer yoktu seyyar satıcıdan. Sonra zabıta müsaade etmemeye başladı işte onlar. Efendime söyleyeyim, satış yapamamaya başladı falan. Ama duymuyorduk yani zehirlenen, ölen, işte ne bileyim. Birazcık da herhalde gıda ahlakıyla alakalı, ahlakımız bozuldu toplumsal olarak. Yani hile hurdayı geçtim artık. İş biraz da yani ahlaksızlığa dönmeye başladı, doğru mu? Yani okulun önündeki muhallebiciyi hatırlıyorum ben. 6 çeşit muhallebi vardı, hepsinin tadı aynıydı. Limonlu ile çileklinin tadı aynı mesela. Hepsine sadece gıda boyasında değişik renkler vermiş. Çatır çatır yiyorduk yani hiç. Ya bize de bir şey olmamış. Demek ki yani yapsalar bile en kötü, içindeki en kötü şey gıda boyası oldu. Zaten mavi ne olacak? Blueberry'li yaban mersiniyle yapacak hali yok adamın. Zaten 3 liraya satıyor muhallebiyi. Yani o zamanlar yani imkanı yok. Öyle bir şeyin bir karnımızın bile ağrıdığını hatırlamam hiç. Şimdi dışarıda ne yesek çoğu zaman hepimizin ettiği şikayetlerden birisi. Midem yanıyor. Karnım ağrıdı, midem ağrıyor. Sürekli bir şikayet halindeyiz. Sebebi de dediğim gibi ticari ahlak, o gıda sektöründeki ahlakın birazcık bozulması. Ben buna bağlıyorum çünkü el arabasında lahmacuncular, mısırcılar, pilav arabaları, poğaçacı, börekçi sokaktan geçenler hep yani hiç ben dükkandan börek aldığımızı hatırlamıyorum öğrenciyken. El arabasındaki adam kim bilir nereden getiriyor ama adama güvenmenin sebebi bir kere mideni yakmaz mı ya? Demek ki herkes adabıyla iş yapıyordu o zamanlar. Şimdi kapalı ambalajlı bir şey alıyorsun. Kapalı ambalaj. Marketten bir şey alıyorsun. Ona bile güvenmiyorsun. Ürünler toplatılıyor falan. Ne bileyim. Tarım Bakanlığı açıklayıp duruyor. Baksana. İşin içine hile hurda girdikçe, o ahlak dengesi bozuldukça, tabii ki de olan bize oldu yine. Olan her zamanki gibi ne, yine vatandaşı oldu yani. Sabah mevzumuz birazdan sizlerle. 0544-886-1-886 bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
6: Burası İstanbul FM.

0: Evet. Hanımlar beyler. Bazen böyle arkadaşlarla ortamlarda sohbet ederken izlediniz mi bilmiyorum ama Breaking Bad diye bir dizi var. Yani bunu bilmiyorsanız çok üzüldüm sizin adınıza, acil bilin ve acil izleyin. 6. kere bitirmek üzereyim dedim. Arkadaşım dedi ki nasıl yani dedi. Evet dedim, ben de dedi 5. kere. Aynı diziyi izliyormuşuz. Başka dizilerle ilgili bunu yapanlar da var. Ama televizyonda, ama dijitalde efendim. Ama VCD'siyle, ki ben Lost'u öyle bitirmiştim. VCD kiralaya. İleride bunu anlattığımızda çok gülecekler. Biliyorum, şimdiden bile komik gelmeye başladı. Gidip bir VCD değiş tokuş yapıyoruz. Eskiyi getir, yeniye götür. Sabah mevzumuz şu. Hem esinlenmiş olacağız, sizden de bir şeyler kapmış olacağız. Hem herkesin verdiği cevaplar belki de yeni fikirler doğuracak. İkinci kere ya da üçüncü kere, kaçıncı kere olduğu önemli değil. Tekrardan izlemeye başladığım bir dizi var mı? Bitirdim. Finale kadar geldim. Tekrar izlediğim diziyi baştan izledim. Film sormuyorum, dizi, özellikle burada ince bir çizgi var. Çünkü film bir kere de hap gibi bitiyor. Onu 8 kere de izlesen bir şey değişmiyor. Ama bütün sezonlarını bitirip ikinci kere başladığım ve tekrardan bitirdiğim bir dizi var mı? Varsa efendim, hangi dizi? Kurtlar Vadisi. Şaşırmadım, bu cevabın geleceğini biliyordum. Beylerden mutlaka böyle bir cevap gelecek diye umuyordum. 6 tur izledim demiş. Güzel, şöyle cevaplarımız birikmeye başlasın bakalım. Bir tur bitirip ikinci tura başladığın bir dizi var mı? Yani o kadar hastası olmuşsun ki ikinci tura başlamışsın. Hiç duymadığımız diziler de duyabiliriz. Belki onlara bir bakmak lazım, bir not almak lazım. Türk olabilir, yabancı olabilir, fark etmez. Dizi olması yeterli. Bir tur bitirip ikinci kere başladığın, üçüncü kere başladığın ya da benim gibi 6. kere başladığın bir dizi var mı? Belki birkaç dizi vardır, hangileri ise yazarsan sevinirim. 0544-886-1886 0544-886-1886 Lütfen yaz gelsin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

başka. Revaçta olan dizilerden bak, izlemediklerimi söylüyorum. Vikingler izledim. Ama tekrarına dönmedim. Hatta bitirmedim bile. Leyla ile Mecnun demiş. Aa, severiz. Narkos, Spartaküs, Benşi. Sondakini bilmiyorum. Belki de yanlış bile okumuş olabilirim. Aşkı Memnu demiş. İki tur bitirdim. Avrupa Yakası'nı dört tur bitirdim. Ezeli üç tur bitirdim. Cennet Mahallesi. Vay be. Harika Sokaklar. İkinci tura geçilen dizilerden bir tanesiymiş. Söz dizisi demiş. Günaydın demiş. Kurtlar Vadisi. Yine Kurtlar Vadisi. Arka Sokaklar demiş. Arka Sokakları kaç tur bitirdim? Bitmedi ki Arka Sokaklar. Bitti mi? Ben liseye giderken başladı Arka Sokaklar. Çocuğum olsaydı o liseye gidecekti şimdi. Breaking Bad'çiler var, evet.

0: Narkoz demiş. La Casa de Papel. Çemberimde Gülo'ya dizisi vardı. 2003. Eşi diyormuş ki bizimkiler ve Avrupa apartmanı.
1: Senin için yaptım
0: Game of Thrones.
1: Hiç mi görmedin beni?
0: Şimdi La Casa de Papel'den sonra Çemberimde Gülo'ya okuyunca...

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek

0: Hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultangazi, Hastal'da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: De. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Nescafe.

sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

Türkiye mahiyeti taşıyan sabah mevzumuza geri dönüyoruz bakalım. Siz de buralardan kendinize dizi ayıklayacak mısınız? Merak ettiğiniz olacak mı? Ya da umrunuzda mı olmayacak? Göreceğiz şimdi. Person of Interest 3 kere bitirdim demiş. Herkese de tavsiye ederim. Bu arada ismim Arif. İlk defa yazıyorum. Sana uzun süredir dinlediğim halde demiş Arif. Teşekkür ederiz kıymetli dostum. Aramıza hoş geldin diyecektim de zaten buradaymışsın bayağıdır. Arif timsah gibi böyle bedeni suyun altında, gözleri dışarıda. Hoşuma giden konu olursa yazarım Emre Mutlu. Sen rahat ol, buralardayız. Var ol kardeşim, hem teşekkür ederim. Yalı çapkını kiralık aşk, kaybolan yıllar, muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl da 100 yıl sürecekti herhalde değil mi dizi? Eş zamanlı sanki. Bayağı sürdü, annem izliyordu ya. Yani gerçekten çok sevdiğim oyuncuların oynadı ama benim hiç izlemediğim bir diziydi yani. Hakikaten oyuncuları, beraber oynama fırsatını da bulduğum Okan Yalabık, Pargalı İbrahim oynamıştı orada. Yanlış, değil mi? Doğru. Kıymetli bir kadrosu vardı. Bayağı da büyük sükseli bir işti yani. Günaydın Emre, ayrı cumalar. Prison Break, Breaking Bad demiş. Ya biri Breaking Bad yazınca biri sanki böyle içim eriyor. Hastası olduğum için herkesin sevmesini istiyorum yani. 2'den 3'den fazla izledim hepsini demiş. Her ikisini de şiddetle tavsiye edilir tabii ki. Sevgiler Maltepe'den demiş. Leyla ile Mecnun, ikinci bahar. İkinci bahar. He, Şener Şen. Türkan Şoray değil mi? Narcos from Vagabond. İkinci sezonu hala bekliyorum demiş. Alice in Borderland ve Mouse, şiddetle tavsiye ediyorum demiş. Ters köşe yapan dizilerden biridir. Bıkmadan izlerim. Bak arasında ismini duymadıklarım var. Bunları not alıyorum. Teşekkür ediyorum. Günaydın Emre'cim. Hayırlı sabahlar. Dark. Yani şu konuyu konuşmadığımızı, yani konuştuğumuzu bilmeyen birisi şu WhatsApp mesajını açsa, okusa şöyle bir. Günaydın Emre'cim, hayırlı sabahlar. Dark. Sanki Emre'ye şifreli mesajlar gidiyormuş gibi düşünmez mi? İlk turda doyamadığın, ikinci tura başladığın, hatta üçüncü tura başladığın, 2-3 fark etmez, bir tur daha döndürdüğün dizi varsa bunu yazmanı rica ettim senden. 0544-886-1886. Hangi dizinin hastası oldun ve ilk tur değil, ikinci turu, yani diziyi bir kere bitirip bir kere finali yapıp arkasından bir kere daha başladın? Bunu konuşuyoruz bu sabah. Yeni katılanlar var, günaydın yazanlar var. Onlardan da cevaplarını bekliyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem? Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Smiles Miles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles Smiles var.

0: mısın? Bakalım bakalım daha neler. Oo, dizi şov. Dizi şov Karadayı. Bitirdim, tekrar seyrettim. Günaydın demiş. Dönemin ikinci bahar dizisi gelmiş. Geçmiş en iyi dizi bence demiş. Kaç kere izledim hatırlamıyorum. Pablo Emilio Escobar. Ezel demiş. Ramiz Karaeski sayesinde.
1: 20 yılda ne kadar değişmiş bu şehir yeğen. Ne oldu bizim mezgite?
0: Tuncel Kurtiz'i de rahmetle bir analım. Tuncel Kurtiz taklidi yapmadı da demezsin artık. Deme bence de. Günaydın demiş. Teşkilat Kuruluş Ertuğrul Kuruluş Osman. Baba hep aynı kanaldan gitmişsin ya. De onlar daha bitmedi yani, tur atma şansın yok. Ben tur attığın dizileri soruyorum. Günaydınlar. Kınalı kart. Gerçekten mi? Olabilir, bir şey demedim. Banshee.

Banshee. Doğru okuyorum inşallah. Çok severek izlediğim bir diziydi. Şiddetle tavsiye ederim. İki bölüm şans ver demiş. Elbette. Lütfen senden bir tek rica edeceğim. Afişini ya da herhangi bir linkini bana atabilir misin? Tek ricam budur. Bu kadar tavsiye ettiysen Oğuz Kartal mutlaka bakarım. Ferhunda'nın müziğini bilen kişiyim demiş. Önerime kulak ver. Oo, hakikaten ha. Ferhunda Hanımları bilen tek adamdı ya. İlk adamdı yani daha doğrusu. Yalan Dünya'yı 3 tur demiş. İzledim. Peki yerli dizi olarak Yaprak Dökümü 5 tur. Şu an 6. turdayım. Yaprak Dökümü. Ya şu Yalı'da geçen Kıvanç'ın oynadığı hangi diziydi? Ben onların hepsini birbirine karıştırıyorum ya. Ha, o Aşkı Memnu'ydu, pardon pardon. Doktor House demiş, 3 tur bitirdim. Peki. Bodrum masalı Alperen Duymaz ve ekibi sayesinde. Başka dizi izlemem ve içeride çok az kaliteli oyuncu olduğundandır demiş. Olanlar vardır elbette. Onların felsefeleri uymuyor yani sisteme. Sizi tanıdıktan sonra sizi de izlerim fakat çevirmeyin dizi, filminizi izleriz demiş. Çevirdik çevirdik, vizyona girecek bir tane dizi çevirdik. Bir sezonu bitirdik, bir dizimiz var. Şu anda vizyona girmesini ben de bekliyorum yana yakala. Bakalım nasıl oynamışım, daha hiç görmedim. Ama bir sezonu bitti, ikinci sezon ne zaman başlar bilmiyorum ama önce bir izlenmesi lazım, bir bakacağız.

0: Renault'a ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Günaydın demiş Merlin ve Sherlock. Sherlock'u izledim, bitirdim. İkinci tur başlamadım. Merlin neydi? Merlin neydi? Sanki duydum ama izlemedim. Günaydınlar demiş The Office. Have I Met Your Mother demiş. Ve Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine'ı izledim, bitirmedim. Ofisi izledim, bitirdim. İkinci tura geçmedim ama. Yalan Rüzgarı ve Hayat Ağacı. Yapmayın böyle, yaşımız ortaya çıkacak ayol. Arka Sokaklar sayılmaz, televizyonu her açtığımız zaten var demiş. Hakikaten ha, niye öyle? Arka Sokaklar TV. Şu anda var YouTube'da da sürekli 24 saat dönen diziyi aç böyle, orada aksın o. Yeni dizi izlemeye korkuyorum çünkü 40-50 dakikalar, bir başladım mı 4-5 bölüm arka arka izliyorum, sonra baş dönmesi ve kusma teşhisiyle uyuyorum demiş. Allah Allah. İyi yayınlar Gül Beyaz demiş, senede bir defa kesin bitiririm. Gül Beyaz mı? Onu bilemedim. 3 kuruş. Devam ediyor mu, bitti mi? Sezon finali mi yaptı o da? Alf demiş, 1983 doğumlar bilir Alf. Aa, bilmez miyim? Ben geçen gün Alf'in muhabbetini bile yaptım.

Alfin var ya, replik replik söylerim size konuşmaları, sahnelerini tek tek. Başını sonunu o kadar çok izledim ki. Alf benim de çocukluğum ya. Nasıl bir tasarım, nasıl bir karakter. Hatta kendime bir tane ileride param olunca der gibi. Müsait bir zamanda orijinal boyutlu Alf almak istiyorum. Nerede bulurum bilmiyorum. Bulamazsam da yaptıracağım. Orijinal boyutunda ama yani. Alf'in boyu kaç? Ne kadardı? 1 metre miydi? Bakayım.

anda işi gücü bıraktım. Neyse sonra bakarım, çıkmıyor. Ama gerçekten orijinal böyle bir şey istiyorum yani. Aynısından bir tane istiyorum. Devam ediyorum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz demiş. Halen izliyorum demiş. Hayırlı cumalar, teşekkür ederim. King of Queens. Ezel From. Ezel'i ben de ikinci tura geçmedim ama ben de severek izlediğim bir diziydi. Ne oldu bizim Mezgit'e? Ha, okey okey. Banshee. Oo, benim tayfa gelmeye başladı. Hepiniz benim tayfamsınız da benle aynı dizileri izleyen. Rick and Morty. Harika seçim. Bazı bölümleri 10 defadan fazla izlemişimdir. İlk defa mesaj atıyor bize. Acaba uzun zamandır dinliyor muydunuz? Yeni mi denk geldiniz? Yeni dinleyen çok katılıyor aramıza. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz dostlar. Rick and Morty tavsiye ederim. Başta. Ay Meteor Mağdır 4-3-4 kere bitirdim demiş. Evet çok geldi. Dallas ve A takımı. Dallas ve A takımı, vay be. Arkasından da bir poşet poğaça atmış bana. Gümüş var demiş, Kıvancın oynadığı dizi. Breaking Bad 2 tur. Stranger Things 2 tur demiş, vazgeçilmezim, güzel. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederiz abi, sağ olasın. Hayırlı cumalar demiş, yine çok şaşırtmalı bir soru sormuşsunuz, cevap veriyorum, Lucifer demiş. Onu da başladım da sezon finalini göremedim. Yeşilçam'ın Bizim Aile filmi dizi oluyormuş, evet duydum onu, geçen gün duydum, evet. Abi Şevval Sam, Nejat İşler, Kazım Koyuncu demiş. Başka hiçbir şey, dizi adını yazmamış. Sen bul diyor yani. Neydi o? Elveda Karadeniz miydi? Hoşçakal Karadeniz mi? Neydi o ya? Karadeniz dizisi olduğunu hatırlıyorum ben. Nejat İşler şeyi mi oynuyordu ya?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arif Yalnız çok çirkef olduğu için final yapmamışlar. Onun yüzünden travma yaşamışlar diğer oyuncular. Nasıl ya? Arif oyuncu değil, Arif yaratık ya. Arif'in içindeki

0: Sen mi bahsediyorsun Alfi, canlandıran? O robotlarla yapılan bir şeydi. Orada bir yanlış anlaşılma var. Matt Cezir'den başkası yalan demiş. 7 numara 3-4 defa bitirdim. Vay be. Al işte yine bana börek atmışlar, şunun güzelliğine bak. Tamam, çok güzel. He, Gülbeyaz o saydı mı? Gülbeyaz o dizinin ismi miymiş, Necdet İşler'in? Tamam, şimdi oldu şimdi oldu. Ben şeyle karıştırdım ya, bir de Erkan Petekkaya'nın kaptan olduğu bir dizi vardı ya. Saçları hiç bozulmuyordu denizde. Fırtınalarda falan. 7 numara Avrupa Yakası ama Kurtlar Vadisi'de favorimdi demiş. Günaydın Emre, Avrupa Yakası'nı inan hatırlamıyorum. Kaç kere bitirdim demiş. Amigurumi ne ya? Abi konular dağılıyor. Orijinal boyut yaparım Emre demiş. Şevval Sam yasak elma ne entrikaydı, iki kez izledim. Selam temkinlik hain demiş. Bill Cosby, Cosby ailesi. Vay. Necdet İşler'in oynadığı dizinin adı Gülbeyaz. Evet, cahilliğime verin arkadaşlar. Yine dayak yemeye başlayacağım şimdi. Kaygısızlar vardı, küçükken tekrar izlediğim. Eleman vardı Kaygısızlardaki. Soruyu kaçırdım ama Dexter ve Supernatural. Supernatural aslında, Supernatural. Ya biz normalde istediğimiz gibi konuşuyoruz ya İngilizceyi. Natural diyorsun, natural diyorsun. Bir şey dersen ne kadar natural bir şey değil mi? Saçlar çok natural olmuş. Çok natural olmuş veya şey işte burgere burger demiyoruz ya. Mesela Supernatural okulmaz bu. Supernatural okulur normalde. Kendimle kavga ediyorum, farkında mısınız? Dexter yazan hiç olmamıştı diye düşündüğüm anda geldi. İçindeki oyuncu demiş. Amigurumi örgü oyuncak demek Emre demiş. He, Alfi mi yaparım diyorsun? Ya zahmet olur vallahi, kıyamam ya, isteyemem şimdi.
1: Sesini sakın kısma.
0: Örgü oyuncak demekmiş, bak yeni bir şey daha öğrendim.
1: Bu frekansta.
0: Biraz ses vermeye ne dersin dostum?

Biz şurada 2 senedir çalışıyoruz, aynı yerdeyiz. Özlem Hanım 40 yılda bir ona bir şarkı armağan edeyim dedim ya. Bu şarkıyı duyar duymaz geldi, çok seviyorum bu şarkıyı dedi. Bu şarkı da benden Özlem Hanımcığımıza gelsin.

Şöyle baktığım zaman aşağı yukarı aynı kuşaktayız. Aramızda çok fazla Z kuşağı yok. Okullar kapalı ya. Normalde biliyorsun. Aa, benim küçük dinleyenlerim de var. Abi o da öyle bir geçer zaman ki demiş, sen biraz sallıyor gibisin demiş. Onu da mı tutturamadık ya? Erkan Petekkaya'nın oynadığı dizi öyle bir geçer zaman ki mi? Vallahi bilmiyorum ya. Senin haberin yok. Adı oldu, sen sallıyorsun. Ya Erkan Petekkaya'nın Ali Kaptan mıydı adı? Ali Kaptan olduğu dizinin adını bilen yok mu Allah aşkına ya? Öyle bir geçer zaman ki olamaz ki o. Öyle bir geçer zaman ki biliyorum ben. Onda Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor mu? Yok, hepsi birbirine girdi. Dur dur. Dur dur, ben tam sıralı bir liste açmam lazım. Hepten bulaştırdım, dur.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirlikuyu, Aksiyon'da Mecidiye Köy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları da aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla civil.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul

Yani şimdi birbirlerinin izlediği dizileri duyduğu zaman burada mutlu olan insanlar var. Güzel bir duygu bu ya. Yalan rüzgarı. Yaşımız yine çıktı ortaya. Gülbeyaz sevenlerimiz de çokmuş demiş. Maşallah yalnız değilmişim demek ki. Değilsin, değilsin. Süper Baba söyleyen olmadı mı, ben mi duymadım demiş Fatih Çınar. İlk defa mesaj yazıyor. Sevgili Fatih, aramıza hoş geldin. Yoksa epeydir dinliyordun da şimdi mi yazdın? Gerçekten Süper Baba yazan olmadı, ben de çok şaşırdım. Yoksa biz mi yaşlandık? Yo, bizim tayfa gayet yaşlı demeyeyim de şimdi. Hanımefendiler de burada, kimsenin canını sıkmayayım cuma cuma. Ama şey yani görmüş geçirmiş, yok öyle de değil. Nasıl söylesem, tecrübe yok. Hayata yok. Yani bilgili ve deneyimli, evet. Şimdi oldu. Bu konularda iş bilen insanlar yazdıkları dizilerinde çoğunu zaten not alıyoruz ve alanlarda var. Hatta ben de duymamıştım deyip o dizileri aklının bir kenarına yazanlar da vardır ki mutlaka dizi arayanlar vardır. Yani ne izleyeceğiz? Tamam, pandemi de patladı yani bu dizi furyası. Ama pandemide ekmek teknesi mi vardı? Bizimkiler mi vardı? Yani bunların hepsi zaten kült olmuş. Dillere pelesenk olmuş. Ve bin yılda geçse unutulmayacak başyapıtlar diyebiliriz. Breaking Bad, Friends, Sex and the City, Aşk-ı Memnu, İkinci Bahar, Kayıp Şehir. Sıralı tam liste. Peki. Ekmek teknesi demiş, zamanında damgasını vurmuştu. Poyraz Karayel. Güzel. Demiş ki tüm öyle bir geçer zaman ki izleyenlerinden özür dilemesin demiş. Ordulardan dilediğin gibi. Hayır, sen şu anda manipüle ediyorsun. Erkan Petekkaya o dizide oynamadı. Oynamadı! Avrupa yakasını 5-6 tur bitirdim demiş. Narkozu 3 tur bitirdim. Prison Break'i 3 tur bitirdim. Peki. Öyle bir geçer zaman ki de oynamış mı ya? Öyle bir geçer zaman ki de Erkan Petekkaya oynamış mı? Aa! Afiş geldi. Bir dakika, bir dakika dur. Gerçekten özür dilemem gerekiyor. Bir dakika. Dur dur, bir dakika. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Öyle bir geçer zaman ki Kıvanç'ın oynadığı değil miydi ya? Hay Allah ya. Tamam, bir dakika, boşuna yaz. Ben zannediyorum benimle alay ediyorlar ya. Vay arkadaş, vay. Tamam. Özür geliyor, tamam.

de insanım. Bir hata yaptım. Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinin başrolü Erkan Petekkaya'yı o dizide oynamıyor sandım. Ben de insanım. Önce tüm kadrodan, sonra tüm sevenlerinden, yapımda, yayında emeğe geçen herkesten,

0: özrümü dilerim aga. Yapacak bir şey yok yani. Orada bir cahilliğime denk gelmiş. Zaten özür de istediler. Dizinin jeneriğiyle özür çok iyiydi demiş. Tabii prodüksiyonlu özür bu benimki. Ali Kaptan bağırma, yangın mı? Oho, biz fanların arasına düştük abi. Aşkı Memnu'yla karıştırdım ya, vallahi karıştırdım ya. Ben onun öyle bir geçer zamanki olduğunu nereden bileyim, bilmiyordum ki ya. Hay Allah ya, sabah sabah yine rezil rüsva oldum vallahi. Çocukken Perihan abla dizisi vardı desem demiş, yaşım çıkar mı ortaya? Yo, çıkmaz. 2000 ve sonrası doğumlu olduğunuzu tahmin ediyoruz yani bu verdiğiniz brief'ten. Ben tahmin ediyorum ki herhalde 24 yaşında falansınızdır. Çünkü Perihan abla daha yeni dizi. 30 yıl falan oldu yayından kalkalı. Karadayı demiş, Asmalı Konak. Vay, bunu da ilk defa yazıyorsunuz. Bilecik Osmaneli'den selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Selamlar hocam, teşekkür ederiz. Bileciğimize de selamlarımızı gönderelim. Green'in 50 tonu demiş.
1: Emre Mutluşoğlu.
0: İlk defa duyuyorum.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ben galiba öyle bir geçer zamankiye başlıyorum. Bir daha böyle cahil cahil konuşmamak için biraz böyle kesit seyrettim de güzel diziymiş ya. Aşk için ölmezse de. Özürümüzü diledik. Diziyi de aldık, kabul ettik. Tamam, izleriz. Blacklist güzel, izledim. Ama ikinci kere izlemedim.

0: Vay. Erkan Can en sevdiğim aktörlerdendir. Yılan hikayesi 7 numara Süper Baba. Bence bu asrın hatası. Süper Baba'yı da yazanlar varmış demek ki. Kınalı Kar. Bir Sen Göçer yazmış. Hakan Muhafız demiş. Sen oynadın. Teşekkür ederim. Oynadığım bir diziyi yani inşallah biri yazar diye beklerken sonunda yazan oldu. Oh be, rahatladım. Bu konuyu açma sebebim buymuş değil mi? Knight Rider demiş. Namı diğer Cheat. Michael Knight'in muhteşem bir diziydi demiş. Belki 10 tur izlemişimdir. Ya ben kendime şöyle bir diskografi yapmak istiyorum. Yani filmografi yapmak istiyorum daha doğrusu. Arşiv yapmak istiyorum. Ya bunlar kaybolursa Zerda mı? Arşiv affetmez ama mesela A takımı, Knight Rider, Alf gibi böyle çok eski kült dizileri. Bir hard diskte toplamayı düşünüyorum ki vardır mutlaka, koleksiyonerler vardır. Instagram'a yazsam mı acaba birilerinden hard disk? Flash bellek vasıtasıyla alsak mı acaba? Ben nereden bulup indireceğim? Şaşı Felek çıkması demiş. Ayrılsak da beraberiz. Çukur da var abi demiş. Teşekkürler. Aşkına Eşkıya. Karşıma bir daha çıkma sakın. Çukur demiş, senin oynadığın bölümler ayrı güzeldi. Var ol dostum. Ya şimdi kendimi öldürtüyormuş gibi oldum böyle de. Yani utanma da bastı şimdi, yanaklarım al al oldu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Selena. Eskilerden. Lost. Bak ben Lost'u, yani ben Lost izlemeye başladığım zaman internet, yani vardı tabii dünyada da, İnternetten dizi izleme diye bir şey yoktu, öyle söyleyeyim. Bilgisayarım da vardı, internet de vardı. Lakin dediğim gibi VCD'yi kiralardım. Tek tek VCD'nin üzerine değil. VCD'nin üzerine, pardon, o kağıdın üzerinde de Lost yazıyordu. VCD'nin üzerine mesela işte S1 B5 yazıyor. Sezon 1 bölüm 5. Gidiyordum 2-2 alıyordum mesela. Her CD'de bir bölüm var. 2 bölüm bitti mi mesela? O gün bitirdiysem hemen koşa koşa yürüye yürüye gidip Bahçelievler Yayla'daki CD'ciden abi yeni bölümleri alabilir miyim diyordum. O da abicim 2 saat sonra gelecek, birine verdim diyordu. Kopyaladığı zaman da eğer elinde bol kopyası varsa bazı bölümlerin getiriyordum. Mavi Ay, wow wow wow. Dempsey ile MacPeace. Dedektif Dempsey, dedektif MacPeace. Bruce Willis'in dünyada star olduğu, patladığı dizidir Mavi Ay dizisi. Vay be, Blue Moon. Breaking Bad, evet. Erşan Kuneri. Üç kişi şantiyeye gidiyoruz. Dostum Veys'e, dostum Berat'a selam söyler misin demiş. Söylerim kardeşim. Hayırlı işler, Allah kolaylık versin. CD'ye kaydettiriyorduk. Rahmetli babamla seyrediyorduk demiş. Allah rahmet eylesin. Çukur demiş, kanat yiyen bir galerici vardı, hadi mutlu ol diye yazdım demiş. Arkadaşlar beni niye doğum günü çocuğu gibi mutlu etmeye çalışıyorsunuz ya? Eksik olmayın, sağ olun, teşekkürler. Günaydınlar Emre Bey, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Büşra Kampalta, he Büşra Hanım. Ya ben demişim ki soyadı için. Tam avukat soyadı var deyip tutturmuşum bir de avukat olduğunu. Burada köklü de yazıyor ama Kampalta gerçek bir avukat soyadı. Yani duruşmayı kazanır, anladın mı? Yani dava dosyam varsa avukatın da soyadı Kampaltaysa tamamdır o iş. Bir de ne vardı? Emir Cevdet Karahan. Onu da tutturdum, o da avukat çıktı. Avukatları tanıyorum ben. Bir reklam geliyorum.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Suskunlar dizisi demiş. Aslı Enver oynuyordu. Bir tek aklımda o mu kaldı? Kara Şimşek sahil güvenlik. Şimdi bir haber var önümde. Çok enteresan geldiği için bunu cımbızladım hemen. Dünyanın konuştuğu bir seyahat var. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya efendim 74 gündür ülkesinde yokmuş. Öldüğüne dair haberler çıkmış basında. Efendim muhalefet niye haber alınmıyor diye herhangi bir paylaşım yok. Onunla ilgili herhangi bir devlet televizyonları bilgi vermiyormuş. 74 gün sonra geri dönmüş. Meğersem Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya Avrupa'ya seyahat düzenlemiş. 74 gün sonra geri dönmüş, geri dönüşü olay olmuş. Nerede olduğuna ilişkin ya insan söylemez mi Avrupa'dayım ben diye. Merak etmişler cumhurbaşkanlarını insanlar. Kamerun'un ilk cumhurbaşkanı Almado Aido'nun istifasından sonra 6 Kasım 1982'de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devralan Paul Biya 44 yıldır ülkeyi yönetiyormuş. Sorsan der ki biz koltuk sevdalısı değiliz. 44 yıl mı? Ya ben doğduğumdan beri adam ülkeyi yönetiyormuş. Yönetmen deyince de yönetmek deyince de Paul Biya. Kaç yaşında? 10 yaşından başladı bu adam. Biya'yı taşıyan özel uçağın İsviçre'nin Cenevre kentinden hareket ederek yerel saatte 18 sularında uluslararası havalimanına inişini canlı yayınlamış. Hasret kaldı memleket demek. 44 yıllık yönetince. Tabii özlemişlerdir. 74 gündür cumhurbaşkanı yok ortalıkta. Kamerunlular yana yana bekliyorlardır yani. Havalimanına inmiş. 93 yaşındaymış bir de. Daha genç siyasetçi bence hani. Saçlar maçlar uff. Bakıyor kendine demek ki adamcağız. E tabi ülkeyi yönetmek kolay iş değil. 93 normal bence yani. Daha bence bir en az bir 20 senesi daha vardır.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
0: Kısa süreli bir seyahat gerçekleştireceğim deyip ülkeden ayrılan Biya 74 gün sonra ülkesine geri dönmüş. 93 yaşındaymış cumhurbaşkanı. Allah uzun ömürler versin. Ne diyeyim ben şimdi adamın makamına? Saygısı vardır oradaki vatandaşların da. Havalimanında da karşılamışlar. Allah daha nice 93 seneler nasip etsin. Siyasetin genç simalarından birisi olduğu için de. Yani biliyorsunuz siyasette yaş herhangi bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan nasıl yönettiği demek ki 44 yıldır.

kulüplerinden Newcastle, köklü kulüplerinden Newcastle United'ın genç bir taraftarı Ocak 2025'te Arsenal maçı takımını desteklerken TV kameralarına yakalandı. Tribüne gitmiş. Görüntüler sosyal medyada yayılmış. Fakat bu normal değil mi? Buraya kadar normal. Çocuk okula hasta olduğunu söyleyip okula gitmemiş. Futbol maçında da kameralar yakından çekince hasta çocuk birden statta çıkmış. Arkadaşlar bunu ben de yaptım. Benim başıma da aynısı geldi. Şöyle geldi. Ben evet kameralara yakalanmadım ama staj yaptığım bir dönemde Galatasaray Juventus maçı vardı Ali Sami Yen'de. O maça gitmek için hasta olduğumu söylemiştim. Cenk çakar alır. Kulakları çınlasın işletme müdürü. Cenk Bey dedim çok hastayım ben, geberiyorum, çok kötüyüm falan. Ah canım benim falan, işte git evine dinlen falan dedi bana. Aşk sofrana, seni bir güzel severim. Gişelerden bir geçtim, orada gişeler var ya, turnikeler. Ben... Bir baktım Cenk abi orada. Yerin çoktan hazır bu... O da gelmiş maça. Yani 20 bin kişilik Ali Sami Yen'de burun buruna denk gelmek. Neyse ki taraftar kontenjanına yırtmıştım yani.

de cuma günü ya bugün. Senden bir şey rica edeceğim. Hala kulağım bendeyse insanlara bir mesaj ver. Hepsini okuyayım. Hadi üşenme. Motive edici bir şey söyle insanlara. Çünkü birbirimize bunları okursak birbirimize güzel bir enerji yaratacağız burada. Ve güzel bir hafta sonu geçireceğimize ben inanıyorum. Hem cuma hatırına hem beraber burada kocaman bir ekibiz. İnsanlara mesajın nedir? Bütün İstanbul efendim, bütün Emre Mutlu Show dinleyenlerine bir şey söyle, ben de okuyayım. Herkes birbirine mesaj göndermiş olsun. Mümkünse bunu yapmanı rica edeceğim. Sakin ol, sinirlerine hakim ol demiş. İyi hafta sonları, harika bir başlangıç.

benim okumam vasıtasıyla insanlara mesajını göndermiş ol. Hayat çok güzel, harikasın. Senden daha değerlisi yok, bunu unutma. Harikasın.

ne söylemek istiyorsan ben seslendireceğim. Sev, dua et ve ye demiş. Hayırlı cumalar demiş, teşekkürler. Bugün kardeşimin yarın benim karate maçımız var. Şimdiye kadar başardık. Bundan sonra da başaracağız. Başarılar. Kendini seç. Hayat devam ediyorsa umut her zaman vardır. Harikasın. Her şey gönlümüzce olsun. Harikasın. Emre mutlu dinleyin. Sağ olun. Her şey olacağına varır. Çok da şey etmemek lazım. Güzel. Hayatı sev, sev, sevil demiş. Bugün günden, dünden daha güçlü, yarından daha cesur ol. Küçük bir adım bile olsa kendin için mutlaka bir adım at. Harikasın. Güzel şeyler zaman alır. Hiçbir şey için kendini üzme, hayattan zevk al demiş. Sağlıklı hayat dilerim herkese. Geçerken beni aşka inandır. Şimdi bana hayat çok güzel. Abi seni ailecek dinliyoruz. Aslan Zeyd'e selam söyler misin? Oğlum 2 yaşında, selamlar. Öp yanaklarından. Yaşıyoruz o zaman, mutlu olun demiş. Huzur sonuç ne olursa olsun Allah'ın hükmüne razı olmanın verdiği içsel dinginliktir demiş. Teşekkürler. Hayat kısa, az öfkelen, çok sev. Emre Mutlu ile hoşça kal. Yol uzun olabilir ama her daim zirveye taşır. Pekala. Bu şarkı benden sana geliyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayatınızda her zaman güzel insanlar, güzel anılar ve güzel günler olsun. Amin. Teşekkürler. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Şunu unutma ki

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyonlu Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları da aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Müzik dünyasından
3: en iyi gelişmeler, en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı size...

0: Anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Yalçın.net.
8: Hafta içi 14-16 arası
7: İstanbul FM'de.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
3: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Ya bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Ya

Cebimde yok bilet param, gözlerim emreniyor. Bana bakan aşık hocam, bu nasıl bir dersek ya?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emre Mutlu Show.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSK

finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot
1: Garaj Auto Expertise. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Yani şimdi bugünkü, hani bir önceki akşam Beşiktaş'ın maçı var ve maç 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitmiş. Hem de Avrupa kupalarında, bir de yani böyle bir galibiyet varken cuma gününe nasıl başlamamı beklerdiniz ki? Yayına özellikle tabii ki. Daha farklı başlayacağımı düşünmeniz beni üzerdi. Tabii ki Beşiktaş'a teşekkürler şeklinde başlayacaktık. Vallahi çok güzel, çok keyifli bir maç oldu dün akşam. Maça bakıldığımız zaman şu anda Beşiktaşlı taraftarlar, dinleyicilerimiz mutlaka aramızda vardır. Çok keyifli olduğunu, Beşiktaş'ın rakibi karşısında ne kadar üstün oynadığını zaten dün akşam gördük. Aynı galibiyeti Trabzonspor'dan da bekliyordu. Vallahi yani iki maç açıktı televizyonda evde. Bakın öyle söyleyeyim size. Bir tarafta Beşiktaş maçı, bir tarafta Trabzonspor maçı. Aynı saatte olunca her iki maça da bakma durumu söz konusu oldu. Hani Trabzon bir atak, oradan bir atak, buradan bir atak ama Trabzonspor 1-0'lık mağlubiyetiyle ilk maçı bitirdi ama inşallah rövanşta Trabzonspor'dan da bir galibiyet bekliyoruz. Galibiyet bekliyoruz. Peki şimdi bir dakika. Yani biz bugün yalçın.net'e futbolla başladık, futbolla açılış yaptık ama bir de Filenin Sultanları var. O da çok önemli. Bu akşam sevgili dinleyiciler artık bir de Avrupa Şampiyonası Kadınlar Ligi başlıyor. Bu akşam hemen söyleyelim size, saat 20 yok. Bu akşam saat 19'da. Az daha atıyordum yani saati. Saat 19'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Filenin Sultanları Letonya ile karşılaşacak. Çok önemli bir maç ve şampiyona, bilginiz olsun. TRT'den seyredebiliriz bunu da. Yani iki heyecan var bu akşam. Tabii saat 19'da gidebilen, hani bilet kaldı mı, var mı, yok mu onu tam bilmiyorum ama Sinan Erdem Spor Salonu'na gidebilir. Filenin Sultanları Letonya karşısında olacak. Saat 19'da başlıyor. Onun tabii ki desteğini de ayrıca vereceğiz. Bunun da hatırlatmasını yaparak bugünkü yalçın.net'e başlayalım. 21 Ağustos Cuma günündeyiz. 2:13 geçiyor saatler. Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Hayranım enerjine diye gelen bir mesaj var. Allah size daha çoğunu ver. Daha enerjik. Düşünsenize. Aa, Dubai temsilcimiz yazmış ya. Dubai temsilcimiz yazmış. Düşün bak, benim enerjimin mesela daha fazlası sende olduğunu düşün. Hani geçen ne demiştin? Ha bak, şurada duruyor da mesaj. Dubai'de akşam 39 derece zaten diyor. Sabah neredeyse diyor 51-52 derece. Şimdi enerjinin yüksek olduğunu düşün. Benim enerjimin iki katı sende. O sıcakta. Ay ne kadar. 0544-886-1886. Bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Sizler de tabii ki katılmak isterseniz mesajlarınızla WhatsApp numaramız sizler için zaten çalışıyor. 724-0544-886-1886. Bu arada çok teşekkürler. Sağ ol. Ha bu arada tabii bugün cuma ya. Cuma olması sebebiyle de beraberliğimizin ikinci saatinde ne yapıyoruz? İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Şimdi aramıza yeni katılan o kadar çok dinleyicimiz var ki.

Tabii ki şu anki mesleğinizde, işinizi, gücünüzde bırakın da ona hemen çalışmaya başlayın demiyoruz ama işte o isim ve soy isimdeki algoritmaya göre program size ideal mesleğinizi söylüyor. Tabii bunu da yine WhatsApp üzerinden gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. Çok güzel bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. 16'ya kadar beraberiz. Bir kez daha hoş geldiniz.

şimdiden isim soy isim göndermeye başlayan dinleyicilerimiz var. Neyse onlar kalsın tabii. İkinci saatte onlara da bakacağız. Onları da ekleriz. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz ya, o yüzden. Şimdi bu arada aslında ben bugün yayına hani çok başka bir şeyle başlayacaktım. Bugünün belki de hani sizin karşınıza da çıkmış olabilir. İstanbul'da Avcılar'da mezarlığa sıfır evler diye. Vallahi ya. Yani çok enteresan böyle. Nasıl bir fotoğraf? Yani pencereden elinizi uzatsanız mezarlığa taşa. Tövbe tövbe. Vallahi ya. Yani o kadar çok karşıma çıktı ki. Orada oturacak insanlara da sormuşlar. Hatta çoğu da demiş ki hani tamam ya, hani mezarlığa karşı çok yakınız. Yani bitişik gibi gözüküyor. Nereden baksanız bir metre iki metre. Bizim için bir sorun yok ki. Falan. Ne bileyim yani. Mezarlığa çok yakın, tam bitişik bir şekilde oturmak ister miydiniz? Hani onu da bir sorayım tabii ki. Şimdi İstanbul'dan Ayşe burada. Yalçın'la Spor.net yayınına hoş geldin. Bir spor radyosuna transfer edeceğim seni diyor. Ama Yalçın.net'te her şeyi konuşuyoruz Ayşe'cim. Cansın, çok teşekkürler. Özlem burada. Hoş geldin Yalçın abi. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ımı tebrik ediyorum. Yine bizi gururlandırdı. Harika bir maçtı. Her ne kadar eve geç gidip maça geç dahil olsam da Orkun süperdi. Yalnız öyle bir anlatıyor ki, bir yazmış ki ilk 11'de falan. İlk 11'de değildik de yedeklerden girdim şeklinde. Yenirse de Beşiktaş her zaman benim gönlümün efendisidir diye de yazdı, gönderdi. Teşekkürler. İngiltere'den uzun gelen bir mesaj var. Dur. Onu birazdan bakalım. Ona birazdan bakalım. Vay vay vay vay vay. Yani böyle bir fotoğraflı mesaj. Şimdi tabii ki radyoculuk kariyerimde fotoğraflı mesaj çok gördüm. Görmediğim değil. Ama bu da şahane. Yok be abi, ne? Güzel. Vallahi bir havuz manzarası. Muhtemelen tatil beldesinden bir görüntü bu. Sevgili Aysel'den geliyor. İyi yayınlar. Sana da iyi tatiller dileyelim o zaman. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Devam edeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

yavaş yavaş tabii ki ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İkinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik ya. Yalçın abi selamlar diyor Ahmet. Mesela diyor bu mesleği yapmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin diye sormuş. Aa, yani bunu ben aslında çok söyledim. Daha önce röportajlar da yapılmıştı. Orada da sormuşlardı bana birkaç defa. Her zaman söylüyorum mesela arkadaşlar arasında da eğer ben bu mesleği yapmamış olsaydım ya da yapmıyor olsaydım kesinlikle aşçı olmayı çok isterdim. Ahmetciğim bilgin olsun. Yani aslında elimden geliyor hala. Cumartesi pazar günleri full yemekleri ben yapıyorum evde ama elimizden geliyor. Tabii ki ya aşçı olsun. Aşçı olmayı çok isterdim, çok ciddi söylüyorum. Peki, çok teşekkürler. Bu arada şimdi hani isim soy isimle alakalı işte ideal mesleğinize bakacağız demiştik ya, o konuyla alakalı gelen mesajlar var ama bazı dinleyicilerimiz sadece ismini göndermişler. İsim soy isim göndermeniz gerekiyor. Şöyle sevgili dinleyiciler, isminizi, soy isminizi, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544-886-1886'ya göndermeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Daha fazla detayı zaten ikinci saatte vereceğim. Hiç merak etmeyin. Radyolarını yeni açanlar varsa, hiç duymamış olanlar varsa ikinci saatte, ikinci bölümde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Çok keyifli bir bölüm bu. Eğer merak ediyorsanız bence katılın. Detaylar için kulağınız bizde olsun.

0: yedikten sonra keyfiniz yerindedir diye. Tebrik ederim. Bravo. Gerçi ben Fenerbahçe olsun. Yani ben de bir Beşiktaşlı olarak sonuçta nedir? Yani bütün takımlar galip geldiğinde Beşiktaş'ın dışında ben de tebrik ediyorum burada canlı yayında. Mümkünse Bedford İngiltere'den sevgili eşim Emine'yi de selamlamak istiyorum diye yazmış. Şöyle söylemek istiyormuş. Emine, seni çok seviyorum. Sen benim için her şeyden daha değerlisin. Vay vay vay be abi. Vallahi. Ha, bu selamı da bir şarkıyla göndermek istiyorsun. Tamam. O zaman şöyle, o şarkıyla alakalı notumu aldım. Siz ve tüm İstanbul FM dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Bedford İngiltere'den diye yazdı. Peki. Teşekkürler. Şimdi ikinci saate doğru ilerliyoruz. İkinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Onunla alakalı detayları ikinci bölümde aktaracağım size. Gelen mesajlar var ama onlara da bakacağız. Ama biz bir 90'lara gidelim. 1995 yılına bir Harun Kolçak şarkısı dinleyelim. Sonrasında burada olalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: yangın yeri.
1: Ve Yalçın.net'in ikinci saatindeyiz artık. 21 Ağustos Cuma gününde 3:08 geçiyor saatler. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz zaten ama şimdi aramıza yeni katılanlar olabilir. Yeni açmış olabilir. Ya bu çocuk ne anlatıyor kardeşim diyenler olabilir. Onlar için de bir söyleyelim. Bu saat içerisinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Elimdeki program sayesinde yoğun şekilde gelen mesajlar var şu anda. Ama bilmeyenler için de şöyle bir hatırlatayım, anlatayım. Ne oluyor biliyor musunuz? Benim elimde bir program var. O programa adınız soyadınız yazılan boş kutucuklar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu diye bir düğme var. Oraya bastığım zaman o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Şimdi hemen hemen her cuma söylüyorum aslında. Diyorum ki hani şu anda evet bir meslek sahibi olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz, güzel de para kazanıyor olabilirsiniz ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Hani zorla ya bir kere bu işi buldum kardeşim yapayım da gitsin falan diyor olabilirsiniz. Zoraki çalışıyor olabilirsiniz. Hani ideal mesleğiniz değildir belki. İşte o program size ideal mesleğinizi söyleyecek. Ama biraz önce de söylediğim gibi benim ideal mesleğim buymuş. Dur ben bu işimi bırakayım da o tarafa gideyim. Yapmayın. Şimdi tabii hiç istemediğiniz meslekleri de söyleyebilir bu program. Bana da kızmayın lütfen. Katılmak isterseniz yapmanız gerekeni söylüyorum. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın gönderin. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğiniz ve şehrinizi yazın. Bana gönderin. Ben de bir bakayım. Birazdan başlayacağız. Yoğun şekilde gelen mesajlar var. Ve katılmak isteyenler de WhatsApp üzerinden mesajlarını bize ulaştırsınlar.

0: Geldim geldim buradayım geldim. Şimdi mesajlar yoğun şekilde gelmeye başladı. Vallahi isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Şimdi gelen mesajlarla hemen bir başlayalım. Nereden başlıyoruz, kimden başlıyoruz arkadaşlar? Hemen söyleyin bana. Ha tamam. Reşit Alaca'dan bahsediyoruz. Aa, soyadımız aynı. E aynı olur tabii. Amcaoğlu ya abi. Vallahi. Yani bakar mısın nasıl takip ediyor amcaoğlunu? Hemen hızlı hızlı yazmış. İstanbul'dan amcaoğlu diyor. Ben ne iş yapabilirim? Kurtar beni. Bir güzel meslek söyle diyor bana. Peki. Aa Reşit. Şimdi senin ideal meslek bu programa göre yazdık tabii Reşit Alaca diye. Vallahi program dedi ki mühendis. Vay vay vay vay, ama ne mühendisi belli değil. Aslında tekstil mühendisi olabilir ya. Sen, yani olabilir. Peki devam edelim. Biray Furkan Mert gönderdi. Sadece bu kadar. Böyle yazmış ve göndermiş. Biraycım, Furkancım, Mertcim artık ne diyecekse. Senin ideal meslek bu programa göre, vay güzel ama ya, diş hekimi çıktı, diş hekimi. Hemen sonrasında Vedat Çelik'le mi devam ediyoruz? Vedat Çelik İstanbul'dan yazdı, pazarlamacı kendisi. Ama Vedat, senin ideal meslek bu programa göre paralı asker. Yani valla güzel. Hadi bir tane daha bakalım. Ahmet Beyan İstanbul'dan yazdı. Lojistik sorumlusu kendisi. Ama Ahmetciğim, senin ideal meslekle benim ideal meslek aynı. Bak, ortak işi kuruyoruz. Paraya para demeyeceğiz. Senin ideal meslekle bu programa göre işportacı çıktı. Aynıyız. Süperiz. Dur bir tane daha bakalım. Bir tane daha bakalım. Aa, bir şey söyleyeceğim. Yani isminiz, soy isminiz bu mu gerçekten? Vicdan Ressam. Vicdan Ressam. İsim soy isim bu. Emekli muhasebeci demiş. İstanbul'dan yazıyor. Yazdı kendisi. Peki. Hani bir an ben adınız Vicdan da şu anki mesleğiniz ressam şeklinde falan algıladım neredeyse. Ama sizin ideal mesleğinizde bu programa göre kurye çıktı.
1: İstanbul

0: Aramıza yeni katılanlar için de söyleyelim tabii ki, biraz onlar da faydalansınlar. Keyifli bir bölüm çünkü. Eğer ki isim soy isminize göre ideal mesleğinizi merak ediyorsanız sevgili dinleyiciler, aa ben de bir öğreneyim şunu derseniz katılmanız gerekiyor. Ama nasıl katılıyorsunuz? Parayla değil canım.
1: Yok, ücretsiz.
0: Ücretsiz. Mesaj attı. Şimdi adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Ben de elimdeki o program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söylüyorum. Bu kadar basit. Peki kimde kaldık? Nerede kaldık? Burç Burgaz'da mı kaldık? Peki onun mesajını bulabilir miyiz? Hah, şurada. Şimdi ne diyor? Bilecik Osmaneli'den selamlar. İyi yayınlar dilerim. Burç Burgaz marangoz şu anki mesleği. Ama Burç'cum senin ideal meslek... Vay vay vay, güzel iş. Futbolcu çıktı vallahi ya. Yani transfer dönemi bitmeden bir şeyler halledebilirsin. Hemen sonrasında tabii İngiltere'ye gidiyoruz. Salih Süleyman'a gidiyoruz. Salih'cim şu an... Ha, sen mesleğini bir yazmıştın bir ara böyle ama çok net hatırlamıyorum. Fakat senin bu programa göre ideal mesleğin sekreter çıktı abi. Ama bir dakika. Bir dakika. Yani ben erkek sekreter, evet, çalışan biliyorum. Vardı. Aa, kardeşim artık kaç yılındayız ya? 2026. Yani her sekreter kadın olmak zorunda.

0: zorunda mı mesela?
1: Yok, öyle bir şey yok.
0: Şimdi Tolgahan Kaya'dan insan kaynakları uzmanı diye yazdı, gönderdi. Tolgahan'cığım senin de ideal meslek vallahi avukat çıktı. Hadi bir tane daha bakalım, bir tane daha bakalım. Yaşar Özbek mesajı nerededir? Yaşar Özbek, İstanbul'dan yazıyorum, sürücü kursu işletmecisiyim diye.
1: Ha.
0: Yaşar'cığım ne kadar oldu ya, yani bir ehliyet var. Onu da bir ara bize yaz. Ben de buradan söyleyeyim. Peki Yaşar Özbek, senin ideal meslek Yaşar'cığım bu programa göre de abi ormancı çıktın sen ya. Ama lazım. Lazım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın. WhatsApp'tan bana gönderin. İdeal mesleğinize bakalım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
9: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi çok teşekkürler. Bu arada Yaşar Özbek, bakın sürücü kursuyla alakalı çok hani nedir, resmi ve son rakamları bize iletti. Kaç lira? Hani aramızda ehliyet sınavına girecek olan var mı? Ehliyet almak isteyenler var mı? Mesela Yaşar Bey demiş ki kurs ücreti 20 bin lira. Bakın detaylı detaylı yazmış valla. 1250 lira yazılı sınav sınav harici, 2000 lira direksiyon sınav harcı. Ha harcı, 1250 lira yazılı sınav. 2000 lira direksiyon sınavı harcı, 8860 lira B sınıfı ehliyetin vergisi var. Toplamda 33 bin lira. Kolay gelsin diye yazdı. Aha. Oldu mu o kadar ya? Ben sanki kendi aldığımda 1000 lira falandı, böyle 1000 lira hatırlıyorum. Yaşar Bey çok teşekkürler valla. Yani ne olacak bilmiyorum. Şimdi devam edelim. Ersin Sezgin'le devam edeceğiz. İstanbul'dan yazdı. Diyor ki çanta imalatında çalışıyorum diye yazdı, gönderdi. Peki Ersin'cim senin atlarla aran nasıl bu arada, onu bir sorayım. Çünkü senin ideal meslek seyis çıktı. Ama mesela işte Atatürk koşusunda işte büyük ödülü kazandığın zaman senin cukka da güzel oluyor. Selin Yurtsever'le devam edelim. Diyor ki bir pastanede çalışıyorum, İstanbul'dan yazıyorum diye yazdı, gönderdi. Şahane, ama senin ideal meslek bu programa göre de devlet memuru çıktı Selin'cim. Hemen ardından dur bir tane daha bakalım, bir tane daha bakalım. Hakan Telli İstanbul'dan yazdı. Özel bir bankada gişe memuruyum diyor. Ha, özel bir bankada çalışıyor tabii ki. Bankayı da söyleyemeyeceğiz. Ama Hakan, yani seni valla müşteriler geldiği zaman böyle işte ne bileyim komiklik yaparken hiç düşünemiyorum. Niye? Niye biliyor musun? Senin ideal meslek bu programa göre komedyen çıktı valla. Ya ne komiklikler değil mi? Peki, süper. Şahane.

Ama tabii veda etmeden önce bir iki isme daha bakalım. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakalım. Hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Şimdi hepinize çok teşekkürler. Hangi mesajlar? Şunlar mı? Bakalım. Bektaş Alkış, İstanbul'dan yazıyorum. Tabelacıyım diye de. Eskiden tabela ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum ya. Bildiğiniz o fırçalarla işte bir şeylerle yazarlardı vallahi. Camlara falan, dükkanların camlarına. Şimdi biraz daha kolaylaştı işler tabii ki. Bektaş, peki teşekkürler ama senin ideal meslek bu programa göre yönetici çıktı. Güzel. Nurcan Taşdelen'le devam edelim. İstanbul'dan yazıyor. İşletme mezunuyum diye de yazdı, gönderdi. Peki, Nurcan senin ses nasıl? Şarkı falan böyle söyleyebiliyor musun, güzel şarkı? Çünkü senin ideal meslek pop şarkıcısı çıktı. Vallahi zaman zaman bu ideal meslek çıktığında hep söylüyorum. Sana da söyleyeyim. Hemen single'ı yap, bana gönder, İstanbul FM'de patlatalım şarkıyı. Güzel. Pop şarkıcısı. Şahanesiniz. Peki. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Şimdi cumartesi, pazar günleri İstanbul FM Top 10 listesinde saat 13'te beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız, sayacağız. Ve tabii ki zirvedeki şarkıya doğru ilerleyeceğiz. Bu hafta sonu zirvedeki şarkıyı, şarkıcıyı merak ediyorsanız cumartesi ve pazar günü İstanbul FM frekanslarında saat 13'te görüşelim. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Bilginiz olsun. Pazartesi günü de her zaman yaptığımız gibi yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz. Dedikten sonra günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, kötü insanlardan korkmayın. Çünkü onların niyetleri çoğu zaman bellidir. Asıl dikkat edilmesi gereken, iyi insan maskesi takıp kötülüğünü nezaketin ardına saklayanlardır. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.

0: geldi o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Auto Expertise. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
5: En güncel haberler.
4: istanbulfm.com.tr

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönle Mertar Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunluğunu sürdürüyor. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kavacık'tan başlayan yoğunluksa Ümraniye'ye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonla Mertar Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunluğunu sürdürüyor. Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonla Bayrampaşa İstoç'ta yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kavacık'tan başlayan yoğunluksa Ümraniye'ye kadar aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World

0: epegir çekilişe katıl.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Renault Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 35, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mertar Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu

0: epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

sepetinde. Tatil sepeti. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cıvılda. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.